0: Emeklilikte yeni dönem. Daha uzun çalışma, daha fazla ödeme.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 22 Haziran Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'da bugün yine milyonlarca insanın hayatını doğrudan ilgilendiren başlıklar var. Bir yanda daha uzun çalışma ve daha düşük emeklilik beklentileri, diğer yanda artan askeri harcamalar, bakım verenlerin yalnızlığı, vatandaşlık rakamları ve Kassel'den yerel gelişmelerle karşınızdayız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da emeklilik sisteminin geleceğine ilişkin önerilerini açıklayan Emeklilik Komisyonu, vatandaşların daha uzun süre çalışmasını, daha fazla prim ödemesini ve emeklilik birikimlerinde sermaye piyasalarını daha fazla kullanmasını tavsiye etti. Komisyonun önerisine göre 45 yıl sigortalılık süresini dolduranların erken emeklilik ayrıcalığı kaldırılacak. Erken emeklilik hakkını kullanmak isteyenler için mevcut maaş kesintileri de devam edecek. Emeklilik yaşından önce ayrılanlara her ay için %0.3 oranında kesinti uygulanırken, 2 yıl erken emekli olan bir kişi emekli maaşının %7.2'sini, 4 yıl erken emekli olan bir kişi %14.5'unu kaybedecek. Öneri paketinde emeklilik yaşının kademeli olarak yükseltilmesi de yer alıyor. Komisyon ayrıca emeklilik sistemine sermaye piyasası temelli yeni bir ayağın eklenmesini tavsiye ediyor. Buna göre 2028 yılından itibaren çalışanların brüt maaşlarının bir bölümü yatırım fonları ve borsa araçlarında değerlendirilecek. Ancak uzmanlar bu sistemde getirilerin garanti edilemeyeceğine dikkat çekiyor. Öneriler arasında mini job uygulamasının kapsamının daraltılması da bulunuyor. Öğrenciler dışındaki mini job çalışanları gelecekte emeklilik sigortasına prim ödeyecek. Bunun yanında yeni kurulan işletmelerde çalışan serbest meslek sahiplerinin de zorunlu olarak emeklilik sigortasına dahil edilmesi öneriliyor. Komisyon maliyeti gerekçesiyle memurların sisteme dahil edilmesini tavsiye etmedi. Tartışmalar Almanya'da emeklilik sisteminin daha geç emeklilik ve daha yüksek bireysel katkı yönünde değişeceğine işaret ediyor. Emekli komisyonunun önerileri daha uzun çalışma ve daha fazla bireysel katkı öngörüyor. Ancak bu önerilerin gerçekten çözüm olup olmadığı konusunda ciddi eleştiriler de var. Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Marcel Freixa, planlanan değişikliklerin emeklilik sistemindeki yapısal sorunları çözmeye yetmeyeceğini söyledi. Freixa, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada önerilerin kapsamının yetersiz olduğunu belirtti. Ekonomiste göre reform paketi sistemin karşı karşıya olduğu üç temel sorunu çözmekten uzak. Birincisi yüksek yaşlı yoksulluğu, ikincisi genç kuşak üzerindeki aşırı yük, üçüncüsü adalet dengesindeki bozulma. Freixa bu haliyle sistemdeki temel sorunlar kısa vadede değişmeyecek dedi. Peki bu durumdan etkilenecek olan sen ne düşünüyorsun? Emeklilik sisteminin geleceği tartışılırken toplumun başka bir kesimi de görünmeyen bir yük taşıyor. Aile Bakanlığı 22 Haziran'da başlayacak yalnızlığa karşı eylem haftası için hazırlıklarını tamamlarken sosyal birlik VDK da kampanyaya katılacağını açıkladı. VDK Başkanı Bentele özellikle bakım veren aile bireylerinin yalnızlık açısından en savunmasız gruplardan biri olduğuna dikkat çekti. Bentele, Einsamkeit kann jeden treffen. Yalnızlık herkesin başına gelebilir. Ancak toplumsal yaşama katılımı sınırlı olanlar çok daha büyük risk altında. Bakım veren yakınlar bu grubun başında geliyor, dedi. Birçok insanın sevdiklerine bakım verirken zaman ve enerji yetersizliği nedeniyle sosyal hayattan tamamen koptuğunu vurguladı. PADK Başkanı yalnızlığın hem psikolojik hem fiziksel hastalık riskini yükselttiğini hatırlattı. Depresyon, kalp hastalıkları ve felç gibi rahatsızlıkların yalnızlık durumunda daha sık görüldüğünü belirtti. Bentele, hükümetin planladığı bakım reformunun evde bakım alanlarda tasarruf yapılmasını istemesiyle durumu daha da kötüleştireceği uyarısında bulundu. Reformun bakım veren yakınların daha az destek almasına, finansal olarak daha fazla zorlanmasına, dolayısıyla yalnızlık ve tükenmişlik riskinin artmasına yol açacağını söyledi. Bentele, bakım veren yakınlar zaten sınırda. Yalnızlık, aşırı yükün sadece bir belirtisi. Sadece semptomlarla değil, nedenlerle mücadele etmeliyiz, dedi. Bakım hizmetlerinde tasarruf tartışmaları sürerken, federal hükümetin bazı alanlarda ise bütçe kısıtlamasına gitmediği görülüyor. Savunma Bakanlığı, Hamburg'daki 12 Silahlı Kuvvetler Tesisine 2029 yılına kadar 721 milyon euroluk rekor bir yatırım yapmayı planlıyor. Buna ek olarak bölgede yeni bir askeri şubesi kurulması öngörülüyor. Bakanlık bu bilgileri Cuma günü Bundestag'taki Sol Parti grubunun sorusuna verdiği yanıtla açıkladı. Jungwelt'in haberine göre Sol Parti'nin Hamburg Eyalet Parlamentosu'ndaki barış politikası sözcüsü David yaptığı yazılı açıklamada şunlara dikkat çekti. Engelli ve engelsiz çocukların birlikte eğitim görmesini sağlayan anaokulu Elfenwiese'nin kurtarılması 10 milyon euro yüzünden başarısız oldu. Gençlik yardımındaki projeler ise 3 milyon euroluk kesinti nedeniyle rafa kaldırıldı. Buna karşın silahlanmaya ayrılan milyarlar nüfusun büyük çoğunluğunun sosyal çıkarlarıyla çelişiyor. Tischbeine-Strasse, Bose-Strasse arasındaki iki bölümde hız sınırı düşüyor. Kassel'de Frankfurt'a Strasse'nin Tischbeine-Strasse ile Bose-Strasse arasındaki bölümünde 24 Haziran 2026'dan itibaren 30 kilometre hız sınırı uygulamaları yürürlüğe giriyor. Tischbein ile Mozart-Strasse arasındaki bölümde hız sınırı gün boyu geçerli olacak. Bu karar gece gürültü koruması, yoğun kullanılan okul yolu ve kaza yoğunluğu gibi birden fazla gerekçeye dayanıyor. Mozart-Strasse ile Bose-Strasse arasındaki güney kesiminde ise hız sınırı yalnızca gece 22.06 saatleri arasında uygulanacak. Bu düzenleme tamamen gürültü koruma amacıyla getirildi. Kassel'de 2025 yılında 67 ülkeden 730 insan Alman vatandaşlığına geçti. En büyük grup 244 insanla Suriyeliler oldu. Onları Türkiye ve Somali izledi. 2024 yılında 954 olan sayıda düşüş olduğu görüldü. Yetkililer 2024'teki reformla çifte vatandaşlığın mümkün hale geldiğini ve ikamet süresinin 8 yıldan 5 yıla indiğini hatırlatarak başvuru sayılarının yeniden artabileceğini belirtti. Online danışmanlıklar da azaldı. 2025'te 4760, 2026 Nisan'ına kadar ise 1200 danışma kaydedildi. Hessen'de termometreler 39 dereceyi işaret ediyor. Hessen eyaleti günlerdir etkisini sürdüren sıcak hava dalgasının etkisi altında. Meteorologlara göre sıcaklıklar hafta ortasına kadar daha da artacak ve bazı bölgelerde 39 dereceye kadar çıkacak. Uzmanlar Hessen'in Haziran ayı sıcaklık rekoru olan 39,3 derecenin kırılabileceği uyarısında bulundu. Hafta sonu görülen gök gürültülü sağanakların ardından yeni fırtına ve yerel kuvvetli yağış ihtimali devam etse de bunların kalıcı bir serinleme sağlaması beklenmiyor. Meteorologlar yağmurun sıcaklığı kısa süreli düşürse bile yüksek nem nedeniyle havayı daha bunaltıcı hale getirdiğini belirtiyor. Rekor sıcaklıkların neden olarak Güneybatı Avrupa üzerinde etkili olan ve meteorologların ısı kubbesi olarak adlandırdığı yüksek basınç sistemi gösteriliyor. Aynı hava sistemi nedeniyle Fransa'nın bazı bölgelerinde sıcaklıkların 43 dereceye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Uzmanlara göre hafta sonuna kadar belirgin bir serinleme beklenmiyor. Özellikle yaşlılar, kronik hastalar ve çocukların aşırı sıcaklara karşı dikkatli olmaları isteniyor. Bir tarafta insanlardan daha uzun çalışmaları isteniyor. Diğer tarafta milyarlarca euroluk yeni harcama planları açıklanıyor. Tartışma sadece bütçenin büyüklüğü değil, o bütçenin kimler için ve hangi önceliklerle kullanıldığı. Öyle değil mi? Bu kararı sonunda vatandaşlar mı verecek yoksa hükümet mi? Değerli dinleyiciler, Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüz olsun ama mutlaka merakla kalın.
2: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: 98.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da muhtere kanslar. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı

0: was ich sagen muss.
1: Normalerweise, wenn man ins Gefängnis kommt, besucht einen am nächsten Tag die Familie. Der Anwalt kommt vorbei. Hier gab es nichts davon.
2: In Chile folgen auf den Putsch 17 Jahre Diktatur. Tausende Menschen verschwinden spurlos, werden gefoltert und abgeschoben.
3: Yetmişinde emeklilik mi? Yok artık.
4: Radyo Kassel Info Magazin.
3: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 23 Haziran Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da hükümet daha büyük emeklilik reformunu açıklamaya başlamadan toplumun yarısı yok artık diye ayağa kalktı. Reformun temelini oluşturacak öneriler emeklilik komisyonundan gelirken DGB Başkanı Yasmin Fahimi'nin tepkisi gecikmedi. Daha geç emekliliğe hayır. Hem de kocaman bir hayır. Fahimi Bild Podcast'te yıllar önce fiilen ortadan kalkmış olan Rente MİT 63 düzenlemesinin kaldırılmasına karşı çıktı. Evet, yanlış duymadın. Yürürlükten kalkmış bir uygulamanın kaldırılmasına karşı çıkmak. Alman bürokrasisi bile bu kadar ironiyi kaldıramaz. Emeklilik yaşının yaşam süresine bağlanması fikri de gündemde. Kamuoyunda adı çoktan konmuş. 70 yaşında emeklilik ya da 70'inde emeklilik. Fahimi bu öneriye de karşı. Haklı olarak soruyor. İnsanlar 70'e kadar çalışamayacak durumda olduğunda ne olacak? Emeklilik değil, resmen dayanıklılık testi yahut da dayanıklılık sınavı. Fahimi, insanlar daha uzun çalışmazsa emeklilik sistemi çöker iddiasına da sert çıkıyor. Ona göre bu, kesintilere ikna etmek için kullanılan klasik bir korku hikayesi. Hani şu ışığı kapatmazsan elektrik faturası göğe çıkar türünden ama daha pahalı sonuçları olanlardan. Fahimi'nin çıkışı reformu desteklemeye hazırlanan SPD üzerinde de baskı yaratıyor. Kendisi daha önce SPD'nin genel sekreteriydi. Yani bu tartışma biraz da eski iş arkadaşına WhatsApp'tan uzun sesli mesaj atmak gibi. Öte yandan sendikanın tutumuna yönelik eleştiriler de var. Bazı yorumcular DGB'nin yalnızca reform önerilerine karşı çıktığını ancak bunun yasalaşmaması için ne yapılacağına dair bir şey söylemedi. Eleştirilerde çoktan ortadan kalkmış olan 63 yaş modelinin kaldırılmasına karşı çıkacak kadar gerçeklerden uzak olduğunu kanıtladı. İşverenlerin aleyhine yasalar çıkarılmak istenseydi işveren örgütleri ne yapardı acaba ifadelerine yer veriliyor. Kemer sıkmayla başladık, kemer sıkmayla devam ediyoruz. Belediyeler mali kriz alarmı veriyor. Almanya'da belediyeler ve yerel yönetimler derinleşen mali kriz nedeniyle alarm verirken, Başbakan Merz'in çözüm olarak sosyal harcamalarda kesintileri gündeme getirmesi sert eleştirilere yol açtı. Almanya İstatistik Dairesi'nin verilerine göre şehirler, ilçeler ve belediyeler yaklaşık 32 milyar euroluk rekor bütçe açığıyla karşı karşıya. Yerel yönetimler artan bakım hizmetleri, çocuk ve gençlik yardımlarıyla engelli bireylere yönelik desteklerin son yıllarda yaklaşık %40 yükseldiğini belirtiyor. Belediye birlikleri dikkat çekmek amacıyla düzenledikleri eylem gününde bazı kamu kurumlarını geçici olarak kapatarak tarihi mali kriz uyarısında bulundu. Yetkililer mevcut finansman sorununun çözülmemesi halinde hastaneler, toplu taşıma hizmetleri, gençlik merkezleri ve kütüphaneler gibi birçok kamu hizmetinin tehlikeye girebileceğini vurguladı. Başbakan Friedrich Merz ise belediyeler üzerindeki mali yükü gerekçe göstererek nafaka ödemesi alamayan tek ebeveynli ailelere sağlanan devlet desteğinin, gençlik yardımları ve engellilere yönelik destek programlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savundu. Merz, bu alanlardaki maliyet artışlarının sürdürülebilir olup olmadığının incelenmesi gerektiğini ifade etti. Jungevelt'te yer alan makalede hükümetin sosyal harcamaları azaltırken savunma ve silahlanma harcamalarına öncelik verdiği hatırlatılıyor. Eleştirilere göre ekonomik durgunluk nedeniyle şirketler işten çıkarmalara yönelirken hükümet de sosyal devlet uygulamalarını daraltarak özellikle düşük gelirli kesimler üzerindeki baskıyı artırıyor. Belediyeler ise merkezi hükümetten daha fazla mali destek talep ediyor. Brandenburg'daki Ketzin kasabası eyleme "Bizde ışıklar sönerse" sloganıyla katıldı. Haberin yorumuna göre ise Friedrich Merz için hala yeterince karanlık değil. İflas sayısı 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu yılın ilk yarısında Almanya'da 2013'ten bu yana en yüksek sayıda şirket iflas başvurusunda bulundu. Kredi reformu, kredi ajansının tahminlerine göre yılın ilk yarısının sonuna kadar 12.900 şirket iflas etti. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %8'lik bir artış anlamına geliyor ve 2013'ün ilk 6 ayından bu yana en yüksek rakam. Artmaya devam eden bireysel iflas rakamları da %2,3 artışla 38.800 vakaya ulaştı. Ajans rakamların şirketler arasında derin bir yapısal kriz ortaya koyduğunu ve bunun Orta Doğu'daki çatışmayla daha da kötüleştiğini belirtti. Avrupa Birliği'nde elektrikli araç satışları önemli ölçüde arttı. Otomotiv sektörünün önde gelen kuruluşlarından ASI'ye göre Avrupa Birliği'ndeki yeni araçların 5'te biri artık elektrikli otomobil. Mayıs ayında toplam 200 bin adet araç ilk kez trafiğe kaydedildi. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre %43 daha fazla olduğu anlamına geliyor. Kuruluş bunu hükümetin satın alma programlarına bağladı. İran-Irak savaşından kaynaklanan yüksek yakıt fiyatlarının da katkıda bulunan bir faktör olması muhtemel. Genel olarak Mayıs ayında yeni otomobil tescilleri %3,2 arttı. İçten yanmalı motorlu araç satışları ise yaklaşık 5'te 1 oranında düştü. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi kabul etmeyeceği açıklandı. Necdet Saraç, Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde Demirtaş'ı ziyaret edeceğini duyurmuştu. Mutlak butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na getirilen ve geçmişte dokunulmazlıkların kaldırılmasını desteklediği için pişman olmadığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ı ziyaretine Demirtaş'tan ret geldi. Evrensel Gazetesi'nin haberine göre Kılıçdaroğlu katıldığı Sözcü TV yayınında 2016 yılında Demirtaş'ta dahil siyasetçilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına evet oyu verdiği için pişman olmadığını söylemişti. Ertesi gün Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Necdet Saraç, Habertürk'te önümüzdeki günlerde Kemal Bey Edirne cezaevinde Sayın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Ziyaretin ardından açıklamasını hep beraber dinleriz demişti. Saraç'ın açıklamasının ardından Halk TV Demirtaş'ın Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi kabul etmeyeceğini duyurdu. Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hak ihlali kararlarına rağmen yaklaşık 10 yıldır cezaevinde tutuluyor. İsrail ordusu Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 73.035 insanı öldürdü. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Evrensel Gazetesi'nin haberine göre son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 3 ölü ve 11 yaralının getirildiği kaydedildi. Bu Buna göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1024 insanın öldüğü, 3260 insanın yaralandığı, enkaz altından ise 784 insanın cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 73.035'e, yaralı sayısının 173.368'e yükseldiği bildirildi. Gazze şeridinde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Gazel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüz olsun ama mutlaka merakla kalın.
0: 105.8 Radyo Gazel.
5: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
6: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
7: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerini severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: 70'inde emeklilik mi? Yok artık.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 23 Haziran Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da hükümet daha büyük emeklilik reformunu açıklamaya başlamadan toplumun yarısı yok artık diye ayağa kalktı. Reformun temelini oluşturacak öneriler emeklilik komisyonundan gelirken DGB Başkanı Yasmin Fahimi'nin tepkisi gecikmedi. Daha geç emekliliğe hayır. Hem de kocaman bir hayır. Fahimi Bild Podcast'te yıllar önce fiilen ortadan kalkmış olan Rente MİT 63 düzenlemesinin kaldırılmasına karşı çıktı. Evet, yanlış duymadın. Yürürlükten kalkmış bir uygulamanın kaldırılmasına karşı çıkmak. Alman bürokrasisi bile bu kadar ironiyi kaldıramaz. Emeklilik yaşının yaşam süresine bağlanması fikri de gündemde. Kamuoyunda adı çoktan konmuş. 70 yaşında emeklilik ya da 70'inde emeklilik. Fahimi bu öneriye de karşı. Haklı olarak soruyor. İnsanlar 70'e kadar çalışamayacak durumda olduğunda ne olacak? Emeklilik değil, resmen dayanıklılık testi yahut da dayanıklılık sınavı. Fahimi, insanlar daha uzun çalışmazsa emeklilik sistemi çöker iddiasına da sert çıkıyor. Ona göre bu, kesintilere ikna etmek için kullanılan klasik bir korku hikayesi. Hani şu ışığı kapatmazsan elektrik faturası göğe çıkar türünden ama daha pahalı sonuçları olanlardan. Fahimi'nin çıkışı reformu desteklemeye hazırlanan SPD üzerinde de baskı yaratıyor. Kendisi daha önce SPD'nin genel sekreteriydi. Yani bu tartışma biraz da eski iş arkadaşına WhatsApp'tan uzun sesli mesaj atmak gibi. Öte yandan sendikanın tutumuna yönelik eleştiriler de var. Bazı yorumcular DGB'nin yalnızca reform önerilerine karşı çıktığını ancak bunun yasalaşmaması için ne yapılacağına dair bir şey söylemedi. Eleştirilerde çoktan ortadan kalkmış olan 63 yaş modelinin kaldırılmasına karşı çıkacak kadar gerçeklerden uzak olduğunu kanıtladı. İşverenlerin aleyhine yasalar çıkarılmak istenseydi işveren örgütleri ne yapardı acaba ifadelerine yer veriliyor. Kemer sıkmayla başladık, kemer sıkmayla devam ediyoruz. Belediyeler mali kriz alarmı veriyor. Almanya'da belediyeler ve yerel yönetimler derinleşen mali kriz nedeniyle alarm verirken Başbakan Merz'in çözüm olarak sosyal harcamalarda kesintileri gündeme getirmesi sert eleştirilere yol açtı. Almanya İstatistik Dairesi'nin verilerine göre şehirler, ilçeler ve belediyeler yaklaşık 32 milyar euroluk rekor bütçe açığıyla karşı karşıya. Yerel yönetimler artan bakım hizmetleri, çocuk ve gençlik yardımlarıyla engelli bireylere yönelik desteklerin son yıllarda yaklaşık %40 yükseldiğini belirtiyor. Belediye birlikleri dikkat çekmek amacıyla düzenledikleri eylem gününde bazı kamu kurumlarını geçici olarak kapatarak tarihi mali kriz uyarısında bulundu. Yetkililer mevcut finansman sorununun çözülmemesi halinde hastaneler, toplu taşıma hizmetleri, gençlik merkezleri ve kütüphaneler gibi birçok kamu hizmetinin tehlikeye girebileceğini vurguladı. Başbakan Friedrich Merz ise belediyeler üzerindeki mali yükü gerekçe göstererek nafaka ödemesi alamayan tek ebeveynli ailelere sağlanan devlet desteğinin, gençlik yardımları ve engellilere yönelik destek programlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savundu. Merz bu alanlardaki maliyet artışlarının sürdürülebilir olup olmadığının incelenmesi gerektiğini ifade etti. Jungwirth'te yer alan makalede hükümetin sosyal harcamaları azaltırken savunma ve silahlanma harcamalarına öncelik verdiği hatırlatılıyor. Eleştirilere göre ekonomik durgunluk nedeniyle şirketler işten çıkarmalara yönelirken hükümet de sosyal devlet uygulamalarını daraltarak özellikle düşük gelirli kesimler üzerindeki baskıyı artırıyor. Belediyeler ise merkezi hükümetten daha fazla mali destek talep ediyor. Brandenburg'taki Ketsin kasabası eyleme "Bizde ışıklar sönerse" sloganıyla katıldı. Haberin yorumuna göre ise Friedrich Merz için hala yeterince karanlık değil. İflas sayısı 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu yılın ilk yarısında Almanya'da 2013'ten bu yana en yüksek sayıda şirket iflas başvurusunda bulundu. Kredi reformu, kredi ajansının tahminlerine göre yılın ilk yarısının sonuna kadar 12.900 şirket iflas etti. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %8'lik bir artış anlamına geliyor ve 2013'ün ilk 6 ayından bu yana en yüksek rakam. Artmaya devam eden bireysel iflas rakamları da %2,3 artışla 38.800 vakaya ulaştı. Ajans rakamların şirketler arasında derin bir yapısal kriz ortaya koyduğunu ve bunun Orta Doğu'daki çatışmayla daha da kötüleştiğini belirtti. Avrupa Birliği'nde elektrikli araç satışları önemli ölçüde arttı. Otomotiv sektörünün önde gelen kuruluşlarından ASI'ye göre Avrupa Birliği'ndeki yeni araçların 5'te 1'i artık elektrikli otomobil. Mayıs ayında toplam 200 bin adet araç ilk kez trafiğe kaydedildi. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre %43 daha fazla olduğu anlamına geliyor. Kuruluş bunu hükümetin satın alma programlarına bağladı. İran-Irak savaşından kaynaklanan yüksek yakıt fiyatlarının da katkıda bulunan bir faktör olması muhtemel. Genel olarak Mayıs ayında yeni otomobil tescilleri %3,2 arttı. İçten yanmalı motorlu araç satışları ise yaklaşık 5'te 1 oranında düştü. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi kabul etmeyeceği açıklandı. Necdet Saraç, Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde Demirtaş'ı ziyaret edeceğini duyurmuştu. Mutlak butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na getirilen ve geçmişte dokunulmazlıkların kaldırılmasını desteklediği için pişman olmadığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ı ziyaretine Demirtaş'tan ret geldi. Evrensel Gazetesi'nin haberine göre Kılıçdaroğlu katıldığı Sözcü TV yayınında 2016 yılında Demirtaş'ta dahil siyasetçilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına evet oyu verdiği için pişman olmadığını söylemişti. Ertesi gün Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Necdet Saraç Habertürk'te önümüzdeki günlerde Kemal Bey Edirne cezaevinde Sayın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Ziyaretin ardından açıklamasını hep beraber dinleriz demişti. Saracın açıklamasının ardından Halk TV Demirtaş'ın Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi kabul etmeyeceğini duyurdu. Demirtaş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hak ihlali kararlarına rağmen yaklaşık 10 yıldır cezaevinde tutuluyor. İsrail ordusu Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 73.035 insanı öldürdü. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Evrensel Gazetesi'nin haberine göre son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 3 ölü ve 11 yaralının getirildiği kaydedildi. Buna göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1024 insanın öldüğü, 3260 insanın yaralandığı, enkaz altından ise 784 insanın cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 73.035'e, yaralı sayısının 173.368'e yükseldiği bildirildi. Gazze şeridinde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Gazel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüz olsun ama mutlaka merakla kalın.
2: 105.8 Radyo Gazel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Gazel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Gazel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerini severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

Radyonuzu beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kasya Radyosu'nun hastası olmuşuz.